0: Radyo Şoma, ritme kal, hayır Şoma.
1: Radyo Şoma. Radyo Şoma, تنها رادیوی فارسی. 24 ساعته، هر روز هفته.